0: Tanıtıyorum.
1: Vereceğim.
0: Can you send numbers from the DIR? Not copy from CAD.
1: 10-4.